wasem toru ade ani mate nanya ne mujidie onu de oyo no kofo se ye bisanoa obeye